0: calling this app.
1: Bir sonraki sınıfa bu devlet bir lütfen çevirmiş jinli basına. Ben de size jinli bir sınıfa sınıfı detekti sayılı ile katmanızı okun kâr.
2: Ben de

0: Peki, ne bir var? Ne var?
1: Bir
0: sene üniversite santralı, sabah 3 kuvvet oluyor, 3 kalçır, 1-3 kalçır.

0: Just like this, I've heard. Kasabe Sanklar ve Puğulu Evelekat Sağsayız Bölge Merkez Sekreteriniz bir tane Kasabe Puğulu Devam edik arşiv Ben Dekim et Gerat ve Düzendir Do
1: not pay yüzü Kasabe
0: Kesavi Santral, Düsavi Kesavi Sonra, Düsavi'nin kolu bakan matbu.

0: Sağ ol, sağ ol.
1: Sağ ol, sağ ol.
0: Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ

0: 263 Avrel. Nasıl
1: gösteriyor?
0: 263 Avrel. 263 Avrel. Bu devasyon ayı gelip çabuk ve 263 Avrel. Bu da aktif sonra beklenen 263 Avrel.

0: Selam Kafa Abraham.
1: Selam kardeşim. Bir sonraki bir şansa geleceğim.
0: Bir şansa geleceğim. Sağ ol. Zavallı 15 mil sekan ürjen. Bu cebrik rebotme ki mürezze tabi süt anafi elektrik yeter kaşık.
1: Bu da böyle sağlık.

0: Geçen süre sana biraz mesela Fine Live Blacklist'te hayal ettim.
1: Mesela Fine Time'ı duysan sürü.

0: sakalıyorsanız.
1: Sakalıyorsanız kolayınız değilse arabanız ondan edilsen sanki bu de kopyada bir bilgiler de bu mangede tutmak.
2: Ezarca hangi yaptı düşünüyorum.

0: Tesadüfen mi? Hani? Radyo sanat ve sanki ben o kanal aldım.
1: Eczacı kazıyorum. Tesadüfen.

0: Tekrar dal. Tamam, kardeşler lisansınızı. Böyle şanslıdır sanat ya. Bu mesul sanki hatta olsunlar sanırım. İkinize yedir şanslıdır dedin size de görüntü.
1: Sezat Erhan sen bir şanslıdır dedin. Tedris Erhan da ben de seni o konsiyer pour antenne intérieure.
0: Bir şanslıdır dedin.
1: Sezat Erhan sen bir şanslıdır dedin.